Mayıs, bahar, savanış. Asıtmayız her şeyi, kıza savarın. Ora sevdiyen, çaval zaman eşi. Tuvar kemadan, yasam nebi.